0: Evet, sesi dinliyorum.
1: Dönecek sesi var.
2: One six two, this is
1: Chapter 162.